samba hamba ja woni samba fayda samba jantal man samba mondodire ko ni o weltine do o dembe saydu jallo ne weltine do o musse abdou kan torom ko hen balla ci lu biye ha to hajara o samba saydu jallo.

Abdul Aziz ngeneel yi mu yor lolu jegina moy sunu xarit sunu war ki kay la